0: tibru dinyina suo wana suraba funyina kutuo ah meso bakutu bakutu bakutu bakutu arati yay
1: one minute